düşerken de al. Ağaya! Azını kastırır görürsün hadi. Bir gebermiş hadi hadi hadi.

Sizin şirkenin Bergüs Birge Bergüs Bergüs Gülüyor. Tamam aşağı.

0: Tu Radio Dimash.
1: Mereke kutlu bolsun dostlar. Kirimi dal olsa yağayım.

özende yağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda, kol jetpey turup asıl arman ha. Ötüt ay ötüt.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

düşerken de al. Aha ya! Hazırı kasisleri görürsün hadi. Birge bermiş hadi hadi hadi.

Sizim şirkinin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamam aşağı.